0: Music Radio. Top Awards Hits.
1: Artışıyorum, lörtü borsa çalsın.